biz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim. Kendine iyi bak ey sevgilim.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşam. O kadar azalmış.

0: Biz ki çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

hasretini hayallerimle birleştirip soğuk zeminler üzerine sırtıma yorgan olarak serdim. Belki sen bunları görmeden, bilmeden, duymadan yaşayacaksın. Her nerede garip, mahzun, içine kapanmış birini görürsen, işte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın.

yapar istersin şimdi adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarlabaşı mahallesinde düştüm dara, ben adayım hani. Düştüm dara, ben adayım hani. Düştüm dara, zordayım hani. Ben adayım hani.

Hayatın tadı tuzuydu, sanki kınalı kuzuydu. Menekşelerin kızıydı, adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun, gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun, adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek, dayanamaz buna yürek. Unuttum istemeyerek, adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım, her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını, anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını, sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.

Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburt Haber.

bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Reklamlar. Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.

0: sevdim. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve

0: 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

yoksan yokum. Senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

bırak. Kim aklına soktu ayrılığı, bari müsait yerde bırak. Bir anda şaşırdım, alıştığım dünlere dönmenin yok mu yolu? Biraz da kaçırdım, idare et. Hem kafa hem kadeh aşkla dolu.

0: Kamu spotu.
1: Kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde, yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
0: Kafes PlayStation reklamları sunar.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2960.

9. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Pop yerine ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
1: İncir Ağacı
2: 5 numara.
0: Dört numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
2: Dört numara.
3: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
0: Tantaşçı Gidişat, haftanın üç numarası.
2: Üç numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: Blok üç, Son Bir Dans, iki numarada.
2: İki numara.
4: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
0: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
1: Haftanın bir numarası.
2: Bir numara.
5: Yazdım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
6: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzikler.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Dik. Reklamlar. Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında bir ikamete operasyon düzenledi. Elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler, KG isimli şahsın kaldığı adresi ve eklentilerini mercek altına aldı. Bayburt balığı gastronomi ve ekoturizme kazandırılıyor. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2026 yılı teknik destek programı kapsamında onaylanan Bayburt Bal Atlası projesi uygulamaya konuldu. Söz konusu çalışmayla Bayburt'un coğrafi işaret tesliline sahip balığı ile yüksek rakimli alanlarda yetişen endemik bitki çeşitliliğinin ekonomiye ve yerel turizme doğrudan katkı sunması planlanıyor. Proje, arıcılık faaliyetlerini geleneksel üretim sınırlarının ötesine taşıyarak gastronomi ve doğa odaklı turizm modelleriyle entegre etmeyi amaçlıyor. Demirözü SYDV'den 2026 yılı Aile Destek Programı. Demirözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hazırlanan 2026 yılı Aile Destek Programı başvuru sürecini başlattı. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı Çalışmaları kapsamında hayata geçirilen program, ilçe genelinde hane gelirini artırmayı ve aile yapısını desteklemeyi hedefliyor. Bayburt dahil 71 ilde uyuşturucu operasyonu, 844 tutuklama. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı saha operasyonları icra edildi. Son 10 gün içerisinde aralarında Bayburt'un da bulunduğu 71 vilayette eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı müdahaleler yapıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.

Herkese merhaba, duyduk duymadık demeyindi. Harika bir pazartesi gününde birlikteliğimiz başladı efendim. Tarihler 10 Ağustos'u göstermekte. Ben Malamir Yıldız. Herkese mutlu, bereketli, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Yine yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Hafta içi her gün olduğu gibi en keyifli şarkılar, en keyifli sohbet, konu başlıkları burada. Yapmanız gereken bulunduğunuz yer her neresiyse kulağınız radyonuzda olsun. Balamir Yıldız Instagram adresinden bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Hoş geldiniz.

0: tekrardan.
1: Ne kadar uzun yaşamak istersiniz bilmiyorum. İzmir'de 101. yaşını komşuları ile kutlayan emekli astsubay Yusuf Çobanoğlu, eşinin vefatıyla yaşadığı büyük yıkımın ardından hayata nasıl yeniden bağlandığını anlattı. Sosyal medyada hep görüyoruz. Sevgilimden ayrıldım. Bunalımdayım. Hiçbir şey yapamıyorum. Psikolojik bir sürü durum anlatılıyor. Bakın, eşini kaybetmiş, çok sevdiği eşini kaybetmiş ve büyük bir yıkım yaşadım diyor Çobanoğlu, ama hayata yeniden nasıl bağlandığını anlatıyor. 2016 yılında eşini kaybedince bir süre yıkım yaşadın ama arkadaşların sayesinde yeniden hayata bağlandığını dolu gözlerle ifade etmiş. Eşimi kaybedince ben de kayboldum. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra arkadaşlarının kendisini sosyalleşmesi için teşvik ettiklerini söylüyor Çobanoğlu. İşte ordu evlerine götürmüşler, askeri gazinolara götürmüşler. Buralarda da gün geçireceksin, pes etmeyeceksin demişler. Ölünceye kadar buralara geleceksin, gideceksin demişler. Yani sosyalleşmek, sevdiğiniz arkadaşlarınızla vakit geçirmek belki de uzun yaşamın en önemli sırlarından bir tanesi. Tabii ki sağlıklı uyku, sağlıklı beslenmek önemli ama stresten uzak, sizi strese sokacak insanlardan uzak, doğru insanlarla, size iyi gelen insanlarla birlikte olmak psikolojimiz açısından da oldukça önemli. İnsanları, hayvanları, doğayı seveceğiz. Duyduk, duymadık demeyin. Evet, devam ediyoruz.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim bilim insanları yapay zekayı kullanarak doğada bulunmayan ve çoğalabilen sentetik virüsler geliştirmiş. Buyurun. Araştırmacılar bu virüslerin gelecekte hastalıkları iyileştirebileceğini savunuyor. Amerika'daki bilim insanları ilk kez yapay zeka kullanarak laboratuvar ortamında doğada bulunmayan ve çoğalabilen virüsler geliştirmiş. Aslında kulağa tehlikeli geliyor değil mi? Pandemi döneminde de koronavirüsün bu şekilde üretildiğinden falan bahsediyor insanlar mesela. Tamam belki yapay zeka üretmedi ama insan eliyle üretilen bir virüs olduğunu savunan bir kısım da var. Şimdi bu çalışma yapay zekanın ilk kez sıfırdan eksiksiz bir virüs genomu oluşturduğu araştırma olarak kayıtlara geçmiş. Stanford Üniversitesi araştırmacıları DNA'da kodlanan genetik talimatları kullanarak yeni genomlar üretebilen Evo 2 isimli üretken yapay zeka programını geliştirmiş. Bu arada geliştirilen 16 yeni virüsün yalnızca bakterileri enfekte ettiği ve insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtilmiş. Bu virüsler bazı durumlarda hastalığa neden olan bakterileri yok etmek için antibiyotiklerin yerine kullanılabiliyor. Duyduk duymadık demeyin. Evet hanımlar beyler devam ediyoruz müzik diyoruz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor. Devam.

0: Yasak çekilince, gel anlarsın görünce. Sen mi bana, ben mi sana? Aç, aç, aç, aç. Taparsın her santimine.
1: Efendim biliyorsunuz bu aralar havalar çok sıcak. İç hastalıkları uzmanları sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için önemli uyarılarda bulunuyorlar. Hava sıcaklığının yüksek olduğu 11 ila 16 ki biz buna 10 ila 17 saatleri arası diyebiliriz. Dışarı çıkılmaması ve şapka gibi koruyucu kıyafetlerin kullanılması oldukça önemli. Sıvı ve mineral değeri yüksek şekilde beslenmek, sıvı ve mineral alımının yüksek olduğu sağlıklı beslenme tercih edilmeli diyor uzmanlar. Özellikle sebze, meyve gibi mineralli yüksek gıdalar tüketilmeliymiş efendim. Küçük çocuklarda ve yaşlı bireylerde bu sıvı kaybının telafi edilmesi çok önemli. Gerekirse hastanelerde sıvı kaybının telafisi edilmesi gerektiğini belirterek ishal vakalarının en büyük sebebi el yıkamaya dikkat edilmemesi deniyor. Soğuk zincire de dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat edilmediği için tavuk, krema gibi gıdaların bozulması, havuz sularının kirli olması evet bir şekilde hasta olmaya neden olabiliyor. Özellikle yaşlı bireylerde sıvı kaybının telafi edilmesi önemli. O yüzden efendim mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Çıkacaksak da saat 17'den sonra çıkalım. Yine illaki öğlen çıkmamız gerekiyorsa, bir zorunluluk varsa lütfen sıvı kaybetmeyelim, bol su içelim, açık renk kıyafetler giyelim ve mutlaka koruyucu şapka kullanalım. Efendim devam ediyoruz.

Harika bir pazartesi günü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, kefir tüketiyor musunuz? Yüzyıllardır bilinen geleneksel fermente süt içeceği kefir, son araştırmalarla sağlık gündeminin üst sıralarına yerleşti malum. Ancak her gün severek tükettiğimiz bu içeceğin zamanlaması beklenen etkiyi tamamen değiştirebiliyor. Peki kefiri günün hangi saatinde ve nasıl içmek vücutta en yüksek faydayı sağlıyor? Şimdi kefir tüketiminde ideal zamanlama tamamen kişinin sağlık hedeflerine göre şekilleniyormuş. Sabah saatlerinde aç karnına içilen bir bardak kefir, gece boyunca yavaşlayan sindirim sistemini harekete geçirerek güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. Gün içi kan şekerini dengelemeye yardımcı olan bu alışkanlık özellikle şişkinlik ve hazımsızlık şikayeti olanlar için etkili bir çözüm de sunuyor. Akşam saatlerinde ya da yatmadan 1-2 saat önce tüketilen kefir ise vücudun dinlenme evresini destekliyormuş. Hücre yenilenmesinin ve bağırsak onarımının tavan yaptığı gece boyunca probiyotikler bağırsak florasını düzenlemeye devam ediyor malum. Ayrıca sindirimi rahatlatarak dolaylı yoldan daha kaliteli bir uyku çekmenize de zemin hazırlıyor. Dilerseniz gündüz aç karnına, dilerseniz yatarken ya da yatmadan 1-2 saat önce kefir tüketebilirsiniz. Devam ediyoruz.

yansısın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

Programımızda astrolojiye yer veriyoruz. Bugün de vereceğiz. Niyetleri kötü olmasa da karakteristik özellikleri nedeniyle ikili ilişkilerde sık sık kriz yaratan burçlardan bahsedeceğim. Evet, onlara mesafe koymadan önce iki kez düşünmeniz gerekiyor canım dinleyen. Anlaşması en zor 5 burç. Efendim, ilk sırada akrepler var. Biliyorsunuz akrep burcu güven duymakta son derece zorlanır. İlk etapta duvarlarla örülü bir kale gibidir. İnsanları sürekli test etme eğilimi vardır. Ketumdur aynı zamanda. İkinci sırada ise oğlak var. Mesafeli, kuralcı ve iş odaklı. Satürn yönetimindeki oğlak duygularını ifade etmekte ve empati kurmakta oldukça soğuk görünebilir. Hayatı mantık, kurallar ve başarı üzerinden okuduğu için insan ilişkilerinde esneklik göstermekte de oğlaklar zorlanır. Üçüncü sırada ise koçlar var. Mars etkisindeki koç, aklına geleni anında söyleyen ve sonradan düşünen bir yapıya sahiptir. Evet, çabuk parlar, sabırsızdır ve tartışmalarda alttan alma yeteneği gelişmemiştir. Dördüncü sırada ise kovalar var. Toplulukları sevse de bireysel ilişkilerde duygusal yakınlık kuramaz. Böyle bir becerisi yokmuş. Akılcı ve zihinselmiş onun tavrı. Derin duygusal beklentiler karşısında bocalayarak soğuklaşabilirmiş. Beşinci sırada ise başaklar var. Başak burcunun niyeti yardım etmek olsa da detaylara olan aşırı odaklanması çevresindeki insanlarda hiçbir şeyi beğendiremiyorum hissi yaratabiliyormuş. Efendim, bu insanlarla anlaşırken gerçekten o etrafında çelikten duvarlar ördükleri için biraz daha zorlanabilirsiniz. Devam ediyoruz.

0: olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar. Bayburthaber.com haberleri sundu.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi şarkılar çıkmış?
1: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, yapay zeka ile yapılan işlerin müzik listelerini işgal etmesini isteyen edenler kervanına Deryaoğlu da katıldı. Şarkıları ortaya çıkarırken aylarca emek veriyoruz. Gitarlar, yaylılar, her şey stüdyoda canlı çalınıyor. Müzisyenlik çok kıymetli. İnsanlar yiyeceğinden kesip enstrüman alıyor dedi. Evet, onların emeğinin yok sayılması korkutucu. Bir şarkının arkasında sadece sanatçı değil biliyorsunuz, bestecisinden, söz yazarına, aranjöründen, stüdyo müzisyenine kadar büyük bir ekip var. Emek görünmez olduğunda yalnızca sanatçılar değil, müziğin geleceği de zarar görebiliyor. Derya Hanım'a göre yapay zeka sadece aranjman ve fikir aşamasında yararlıymış. Yapay zeka ve müzik konusunda Deryaoğlu'nun savunduğu "şurasını alalım burasını almayalım" yaklaşımı ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum tabii. Öyle bir hakkımız varsa kaybolan diğer mesleklerde geri gelse keşke. Diğer taraftan şarkıcı Kıraç gibi umut veren sanatçılar da var yapay zeka konusunda. Diyor ki gerçek müzisyenler, eğitimli sanatçılar ve duygusunu müziğe aktaran insanlar için yapay zeka bir tehdit değil. Tam tersine büyük bir kolaylık. İşimizi hızlandırıyor, maliyetleri düşürüyor diyor. Ve iğneyi yapay zekaya batırırken çuvaldızı sanatçılara batırıyor Kıraç. Yapay zeka şiir yazamıyor ama Türkiye'de zaten uzun zamandır yapılan birçok popüler şarkının sözleri de eskisi kadar güçlü değil diyor. Bu yüzden yapay zeka burada çok zorlanmıyor. Heh işte zurnanın zırt dediği yerde burası zaten bence. Uzun zamandır o kadar basma kalıp o kadar şişik işler yapılıyor ki kopyalanması ya da bir benzerinin robot tarafından yapılması çok kolay. Acaba sanat camiası yapay zekaya böyle kin kusmadan önce kendi yapay zekalığına mı bir baksam? Devam ediyoruz, ayrılmayın.

Evet, güzel bir pazartesi gününde tarihler 10 Ağustos'u göstermekte, birlikteliğimiz devam ediyor. Keşke herkes işini Kıvanç Tatlıtuğ kadar ciddiye alsa. Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak merakı malum. Hatta Londra'da eğitim bile aldı bu konuda. Şimdi bir gezi gastronomi programına hazırlanıyormuş. Yani başkası olsa nasılsa popülerim, nasılsa yakışıklıyım, ne dayasam gider diye düşünür ki örneği çok. Kıvanç'sa yaptığı her işte bilmediğini kapatma, eksiğini giderme, o konuda söz söyleyecek hale gelme derdinde ki olması gereken de bu değil mi? Vallahi helal olsun. Destekliyorum efendim. Evet, müzik diyoruz aslında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Harika bir pazartesi günündeyiz. Aramıza yeni katılanlara bir kez daha merhaba diyelim. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kamber de geldi, düğün tamam diyorum. Instagram'da özel abonelik açanlara Merve Boluğur da katılmış. Buyurun buradan yakın. Zaten bu kadar geri durması şaşırtıcıydı, bir türlü anlamıyorum. Yani normal zamanda paylaşamayacağınız ne paylaşacaksınız para ödeyenlere mesela? Aman şarkı markı söylemesin de. Neyse, devam edeceğiz birazdan. Masal gibi başla.

0: 2000 olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
1: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Evet, yavaş yavaş programın sonuna doğru ilerlerken Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletilen istekler hep ilgi çekici oluyor. Okuyup okuyup ne insanlar var yahu falan diyorsunuz. Sadece Temmuz ayında 1600 küsür dilekçe iletilmiş meclise. Ankara'nın yazlık, İstanbul'un kışlık başkent olmasını talep eden var mesela. Kışın bizim trafiğimiz bize yeter İstanbul'da diyenler var. Üstüne bir de başkent sirkülasyonu istiyormuş. Bunu isteyen kesin Ankaralıdır bak. Ege ismini yasaklayıp adı Ege olanları Efe yapalım diyen var mesela. Ege Denizi'nin ismini Efe Denizi yapsak daha kolay galiba diyorum ben de o zaman ama desteklediklerim de var içlerinde. Örneğin başlık parası uygulamasının yasaklanması. Hekeza okul bahçelerinin yazın çocuklara açılması bence önemli. Buna oy bile veririm ben. Kamusal alanda hoparlörde konuşma yasağı. Dilenci tak ülkeyi terk eder herhalde. Bu da yine dilekçeler arasında. Evet, devam ediyoruz.

Efendim 40'lı yaşlarda insanların başka kafada olduğu, başka bir boyuta geçtiği söylenir. 40 yaşında ben demek için. Evet, 40 yaş kimileri için sadece bir rakam ama aslında insanın kendini en dürüst olduğu yaşlardan biri. Çünkü bu yaşa geldiğinde artık herkesi yanında tutmaya çalışmıyorsun. Seni yoran, tüketini, sadece işi düşünce arayanı çok daha net görebiliyorsun. Gençken işte herkesi kazanmalıyım diyoruz değil mi? Ama 40'ındaysa şunu fark ediyoruz. Asıl mesele herkesi kazanmak değil, kendini kaybetmemek. Bir zamanlar peşinden koştuğun insanlar bugün dönüp baktığında sadece sana neyi hak etmediğini öğreten birer ders olarak kalıyor. Kırgınlıklar azalıyor belki ama hafıza güçleniyor. Kimin sevgisinin gerçek, kimin sözünün sadece çıkarına hizmet ettiğini artık tek bir bakışta anlayabiliyorsun. Ve en güzel farkındalık şu oluyor. Hayatına giren herkes kalıcı olmak zorunda değil. Bazıları sadece sana değerini hatırlatmak, bazıları da kimden uzak durman gerektiğini öğretmek için geliyor hayatımıza. Evet, 40 yaş insanlardan vazgeçmenin değil, kendinden vazgeçmemen gerektiğini öğrendiğimiz bir yaş diyebiliriz o zaman değil mi? Hanımlar beyler, birazdan veda edeceğiz.

Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Duyduk duymadık demeyinde yepyeni bir haftaya başladık. Bir kez daha herkese sağlıklı, bol bereketli, kazançlı ve şanslı bir hafta dileyelim. Yarın Salı, haftanın ikinci iş gününde görüşmek üzere. Ben Balım Yıldız, hoşçakalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok

0: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
1: Haftanın bir numarası.
2: Bir numara.
3: Yandım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
4: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. 20'de.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadıs halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadıs Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: gözleri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi. Ben bilmem ki sensiz sevmeyi.
1: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458-333-2626. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt. Balcı Kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Ünlü şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Buray, söz ve müziği Ateş Atilla'ya, düzenlemesi ise Nuşadova ait yeni şarkısı tam benim tipimle, müzikseverlerle buluştu. Yeni şarkısını Coşkun Turgut yönetmenliğinde Ankara ve Roma'da kliplendirdi bu arada Buray. Klipte de Ukraynalı bir model ona eşlik etti. Şarkı bu hafta listemizde 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Buray'dan Tam Benim Tipim dinledik. Geldik 19 numaraya. Unutulmaz onlarca hit ve 17 albüm sahibi pop müziğin efsane ismi Hakan Peker. 3 yılın ardından yeni single çalışması Sen Yoluna Git'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Uzun yıllardır müzik dünyasında kendine özgü tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, yeni çalışmasında da dinleyicilerine hareketli ve akılda kalıcı bir pop şarkısı sundu. Dinamik ritmi, güçlü melodik yapısı ve kolayca hafızalarda yer eden nakaratıyla öne çıkan Sen Yoluna Git, bu yazın en sevilenleri arasına girmeyi başardı. Listemizde ise şarkı 19 numarada.

0: güle.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. 18 numarada Gülşen'den İtaat Yok dinledik. Şarkı bu hafta listemize girdi. 17 numaradaysa Manifest Toz Pembe dinledik. 16 numaradayız. Alternatif pop sahnesinde özgün diliyle dikkat çeken Mela Bedel, kendi sesini yerel motiflerle modern bir küresel estetikle buluşturdu. Teklisi Yolda Bıraktın'la müzikseverlerle Şubat ayında buluşmuştu. Şarkı aşkı bir aşığın gözünden ele alırken güçlü bir anlatı sunuyor. Listemizde bu hafta 16 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Asil Gökten Ne Oldu Böyle dinledik. Şarkı bu hafta yükselişte. 14 numarada ise ikilemden Bak Dönüyor Dünya vardı. Geldik 13 numaraya. Söz ve müziği Mabel Matiz'le Murat Güner'e ait olan, özlenen dans ritimleri, pozitif enerjisi ve çağdaş pop sound'unu bir araya getiren Umrum Dışı. Sanatçının son dönem üretimlerinde öne çıkan yenilikçi yaklaşımını yüksek enerjili bir dans pop estetiğiyle buluşturuyor. Şarkı

0: olsa, bu gece olsa, düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt'ta evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında bir ikamete operasyon düzenledi. Elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler, KG isimli şahsın kaldığı adresi ve eklentilerini mercek altına aldı. Bayburt balığı gastronomi ve ekoturizme kazandırılıyor. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2026 yılı teknik destek programı kapsamında onaylanan Bayburt Bal Atlası projesi uygulamaya konuldu. Söz konusu çalışmayla Bayburt'un coğrafi işaret tesliline sahip balığı ile yüksek rakimli alanlarda yetişen endemik bitki çeşitliliğinin ekonomiye ve yerel turizme doğrudan katkı sunması planlanıyor. Proje, arıcılık faaliyetlerini geleneksel üretim sınırlarının ötesine taşıyarak gastronomi ve doğa odaklı turizm modelleriyle entegre etmeyi amaçlıyor. Demirözü SYDV'den 2026 yılı Aile Destek Programı. Demirözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hazırlanan 2026 yılı Aile Destek Programı başvuru sürecini başlattı. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı Çalışmaları kapsamında hayata geçirilen program, ilçe genelinde hane gelirini artırmayı ve

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu. 20 numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Blok 3'ten Son Bir Dans dinledik. 11 numaradaysa Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum vardı. Eda Metin Özülkü şarkısı olan Yürü Ya Kulum'u 90'lı yıllarda Hülya Avşar'dan dinlemiştik. Salih Bademci de oldukça iyi yorumlamış diyebiliriz. Geldik 10 numaraya. Ümit Sayın imzalı Ya Sen Gidipten'in 2026 versiyonu Bengü yorumuyla yayında. Ümit Sayın kariyerinin 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamayı sürdürüyor. Ve Ümit Sayın albümünün başarılı teklilerinden bir tanesi Bengü yorumuyla şimdi sizlerle.

0: numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Tan Taşlı, Gidişat dinledik. 8 numarada ise Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı vardı. 7 numaradayız. Sıla Hayran bu hafta listemizde 7 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Sefo. Yine Seni Severdim dinledik 5 numaradaysa. Bu hafta yine yükselişte olan bir şarkı. Sezen Aksu, Aşk Dansı vardı. Geldik 4 numaraya. Edis'ten Rafet Erroman şarkısı olan Yalancı Şahidim. Bu hafta 4 numarada.

0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Fark
2: edilirsiniz. 20 numara. 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Hande Ünsal'dan Halim dinledik. 2 numarada ise İrem Derici'nin Duygusal Çalışması, Kimi Özleyecek vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Zirvenin adı değişmiyor. Hadise Ara Beni bu hafta listemizde yeniden 1 numara. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar. Bayburthaber.com haberleri sundu.
1: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

1998 yılının en büyük sürprizlerinden biriydi. Meltem Cumbulu çoğumuz ekrandan tanıyorduk. Tiyatro sahnelerinden, filmlerden. Ama o yıl Meltem Cumbulu mikrofonu eline aldı ve Türkiye'yi salladı. Eurovision 98'in İngilizce versiyonundan uyarlanan Seninleyim, tek ve biricik solosu olmasına rağmen o yıl her radyoda, her arabada çalıyordu. İşte o anlardan bir kesit dinledik. İzel'le devam ediyoruz. Bir Küçük Aşk şimdi bizimle.

Necri Eyüpçioğlu, Türk müziğinin söz ustası, yüzlerce şarkı imza atmış, nesiller boyu dinlenmiş bir isim. Bu özel düzenlemede ise o efsanevi sözler Ege'nin yorumuyla yeniden hayat buldu. 1992 yılına gidiyoruz. Sezen Aksu, farkında değiliz ama çok büyük bir sesle karşı karşıyayız demişti Sertab Erener için ve haklıydı da. Aldırma deli gönlüm, şimdi bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: yarım.
1: İlhan Şeşen, Türkçe pop'ta bir dönem romantizm onun adıyla anıldı. O kadifemsi sesi, lirik sözler ve melodiler. Akustik Hikayeler albümünden Sensiz Olmaz'ı dinledik. Zerrin Özer'le devam ediyoruz. Şarkımızsa Her Şey Seninle Güzel.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: belki 14 bahar geçti.
1: Bazı şarkılar vardır, yıllar sonra duyduğunuzda sizi tam da o anın içine çeker. Melih Görgün'ün bu akustik yorumu o duyguyu kat be kat artırıyor. Ayşegül Aldinç'le devam edeceğiz. Alev Alev albümündeyiz. 90'lı yıllarında en özgün kadın seslerinden biri. Aşk denen illet diyecek.

0: Unifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifem.tr.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Nalan, Kimler Geldi Kimler Geçti albümünden Olanlar Oldu Bana'yı dinledik. Rafet Erroman'la devam ediyoruz. Gençliğin Gözyaşı albümünden Leyla, 2000'ler başının ruhu. Bir dönem herkesin dudaklarında dolanan bu şarkı bugün de aynı dokunuklukta çalıyor.

0: Kamu Spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Retro devam ediyor.

akla gelen o enerjik sahne performansı, o akılda kalan nakaratlar. Aşk İçin albümünden Karabiber'imi seçtik bugün sizler için. Son şarkımız Yeşim Salkım'dan, Hiç Keyfim Yok albümünden Ben Yoldan Gönüllü Çıktım. Bu şarkıyla bugünkü retro yolculuğumuzu da tamamlıyoruz. Ama müzik hiç bitmez. Yola devam.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Reklamlar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünü FM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünü FM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
8: Bayburt'ta ilk 6 ayda 37 milyon TL'lik karşılıksız çek. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin karşılıksız çek ve protesto edilen senet verilerini açıkladı. İstatistiklere göre, Bayburt genelinde Ocak ve Haziran ayları arasında bankalara ibraz edilen çeklerden 78 adeti karşılıksız işlemi gördü. Söz konusu ödenmeyen çeklerin toplam parasal değeri ise kayıtlara 37 milyon 275 bin Türk lirası olarak yansıdı. İYİ Parti Bayburt Teşkilatı'ndan çerçeve yasa tepkisi. İYİ Parti Bayburt İl Başkanlığı, kamuoyunda terörsüz Türkiye başlığıyla tartışılan süreç ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilen çerçeve yasa teklifine ilişkin bir basın açıklaması yayımladı. Parti binasında yapılan değerlendirmede, terör örgütleriyle herhangi bir müzakere veya pazarlık yürütülmesinin kabul edilemeyeceği vurgulanarak, söz konusu yasal düzenlemenin devletin temel yapısına zarar vereceği ifade edildi. Gelin ve damadın bulunduğu araç dereye uçtu. 3 yaralı. Bayburt'ta öğle saatlerinde Çiğdemlik Köyü civarında meydana gelen trafik kazasında gelin ve damadın da bulunduğu araç dereye düştü. Kazada 3 kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. AK Parti Bayburt Teşkilatı vefa buluşmasında bir araya geldi. AK Parti Bayburt İl Başkanlığı, partinin kuruluşundan bu yana görev yapmış teşkilat mensuplarını kapsayan bir buluşma düzenledi. Şehirde gerçekleşen programa AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Uğur Aydemir, AK Parti Vefa Koordinatörü Ahmet Tan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, ilçe başkanları, kademe yöneticileri, eski dönem milletvekilleri, belediye başkanları, eski il başkanları ve çok sayıda partili katılım sağladı. Bayburt'un kültürel mirası için işbirliği görüşmesi. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt'un kültürel mirasının korunması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Güven, müzenin kurucusu Kenan Yavuz'la bir araya geldi. Görüşmede Bayburt ve bölgenin turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
7: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
9: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
10: İncir Ağacı
11: 5 numara.
9: Dört numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
11: Dört numara.
12: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
9: Tantaşçı Gidişat, haftanın üç numarası.
11: Üç numara.
12: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
9: Blok 3, Son Bir Dans, iki numarada.
11: İki numara.
13: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
9: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
10: Haftanın bir numarası.
11: Bir numara.
14: Yavrum bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
9: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
15: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam edin.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Unifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifem.tr.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Şehrin gürültüsü sustu.

başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.

0: çalış. E bunca şair yanılmış olabilir.
1: Olabilemez, olabilemez.
0: Ey gönüllerin efendisi aşk. Ya üzerime toprak gibi ıslak.

0: davranır detay.
1: Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

sahneye çıkma sırası o efsane isimde. Kulaktan kalbe. Uni FM.

Notalar, hafızalara kazınan notalar. Müzik tarihinin en iyileri, Güne FM sahnede. Kulaktan kalbe.

Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şiirler.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 2569. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: güzel ya. Bir tane de birlikte söyleyelim hadi. Aynısı.
1: Son, iki, üç. Onu gör.

Oturup da konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar seninle yine. Bakışıp da görüşemedik seninle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.

Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

ayağın dönecek. Çünkü okuduğunda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım.

우주름순 우주름순 Atlasam karanlığına adımını tutsun.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü örttük üstümüzü.

kurmuş bekliyordu önümüzde pişmanlık. Bir ucundan tutuverdik, örttük üstüne.

0: Reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.